0: Yaşlandırmaz.
1: Dinlediğiniz, hissettiğiniz müzikler. Tepez FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
2: Her haftanın şembe günü akşam saat 5'te.
1: Ve pazar günü gün orta saat 1'de.

0: dünyanın popüler DJ'lerinin birbirinden maralı hitleri Kepez FM'de. Her haftanın şenbe günü akşam saat 11'den 12'ye kimi Kepez FM'in Good Mix Partisi'ne davetlisiniz.
1: Bura bak hey, bura bak. Ara, benim evim kabağında ne angırırsan, ne bağırırsan, ne kışkırırsan.
2: Okuya.
1: Ara kes sesi bana.
2: Ala ona bakma okuya lan.
1: Ara sesini kes diyelim sana.
2: Ola ben sana demirem okuya, ona ne baksana lan.
1: Eşitmişsen diyelim kes sesini.
2: Sen öyle sen, çakaram gülleni. Okuya.
3: Kepez FM, herkesin dinleme istediği radyo dalga.
4: Kepez FM, dinle, hisset, arzula.
0: Saat 8.

0: en çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kafes FM'de haftanın milli 20'liğinde.
1: Yazımız köyünde payız oldu da kurudu geldi.
2: Her haftanın şembe günü günorta saat 1'de ve pazar günü akşam saat 5'de milli 20'likte.
0: Siz seçin, biz seslendirek.
3: Kepaz
4: FM. Sensiz başım düşmez yola, zulim dönmez sağa sola. Düneyen bilet tapamadım, bugün gidek. Bizi futbola, gel günü can, gel günü can. Öz yarım gel, gel günü can, gel günü can. Baharım gel.
0: Sevginiz Kepez FM'le coşsun.
5: Kepez FM, dinle, hisset, arzula.
2: Saat 10.

0: Kafe FM'de reklam yerleştirme için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafe FM. Arzuladığınız
2: dinlediğiniz,
1: hissettiğiniz musikler Kafe FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
2: Haftanın şənbə günü akşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: dünyanın popüler DJ'lerinin birbirinden maralı hitleri Kepez FM'de. Her haftanın şenbe günü akşam saat 11'den 12'ye kimi Kepez FM'in Good Mix Partisi'ne davetlisiniz.
1: Arvadından nece sen?
2: Onu menet alayan öğün Allah yasın. Seherden akşama kimi kulağımın dibinde gramofon balı kimi değinir.
1: Sen olsun sürviz al. Japonski.
2: Evvelce 3 ay kuzu kim olacak?
1: Sonra birinde olursan.
3: Evvelce sevdiklerinize hoş musiki dinledin.
4: Kepez FM dinle, hisset, arzula.
0: Saat 11.

0: yaşlı, sen beni uyacağım. Eğer bir tiki sesin varsa. Bir kemerim ki yok, ben de fizi yapalım.
1: Akron görücü hava yok diye bil. Çıkar bir tane elini koy ortalığa, bir zapat. Gör şehrin ortasında, çıkıran zile ya çıkıran.
0: Bak özümü görüştüme sen bunu. Sen öylesen, mene de bala hanım diyelim, burada bir tufan kopar da. Bir pozanak kokar derim ki elmezine mi ezberden okuyarım.
1: Dahlı yok.
0: 50 manat, 50 manat.
1: Dahlı yok. Pul olan yerde bala hanım yok ey. Bak ana hanım. Pulum var, okuyarım.
2: Kepez FM. Hedefimiz müzik idi.
3: Kepez FM. Dinle, hisset, arzula.
4: Saat 12.

0: Birbirinden maralı hitleri Kepaze Fem'de. Her haftanın şenbe günü akşam saat 11'den 12'ye kimi Kepaze Fem'in Good Mix Partisi'ne davetlisiniz.
1: Kuzu etinden pişirilmiş kebap. Gör nece de kıpkırmızı kızarı.
2: Kebap? Bu ki pomodordu.
1: Sen hele hayal ile giren ki kebap yiyirsen. Kebap.
2: Hayal pilav. Orada dişe diyen başka şey yok.
1: Budur pilav. Buyur pilav yine.
2: Rahmetli estağfirullah çaştım. Keşmiş arvadım da bana hemşe bu cür pilav pişirer.
0: En tatlı hayallarınız Kepaz FM ile canlansın.
3: Kepaz FM. Dinler, hisset, arzular.
0: Saat 13.

0: Mit Magda.
1: Aa, Çiçi.
0: Lan şarap mı?
1: Bunlar da içine şarap olur.
0: Sen beni öldürürsün, alakas. Nasıl olmur? Nasıl olmur? Harabe Ahmet'ten nasırap olur. San Fransızka'da nasırap olmur.
1: Bizim şey dahi ne şarap?
0: Bizim şeydi, onu az şeydi. Soğukarım ben ne bileyim. İyi de, sen ver önce onu, mani olma, koy bakım da.
2: Kepez Efem'i dinleyene hiç kim mani olabilmez.
3: Kepez Efem, dinler, hisset, arzular.
4: Saat 14. Müzik.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Sözünle yanma sen de ye, yanında yan ve gözyaşınla batma sen niye, yanında yan.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kefes FM'de haftanın milli 20'liğinde.
3: Yüreğime dönme, boşuna geçti günler. Yazımız kendi payız oldu da kurudu bildiğinde.
1: Her haftanın şembe günü gün orta saat 1'de ve pazar gün akşam saat 5'de milli 20'likte.
0: Siz seçin, biz seslendirək.
4: Kəpəz FM.
5: Kəpəz FM.
0: Allı güllü. Sizinlə.

0: Tebrik ederim şarkı şekerinç. Attız dittiri. Tebrik ederim. Tebrik ederim.
1: Ey Sürhayzade. Ne koyup ne aktarırsın? Dünyanın işine bak görmenin neyle tebrik edeyimler. Dittiriyle. Vakt vardı beni. Böyü böyü vazifeler. Alovlu çıkışlar. Fundamental. Kalabalarla tebrik edeyimler. İndi. Dülü.
2: Tebrikinizi Kefez FM'le edin.
3: Kefez FM. Dinler, hisset, arzular.
4: Saat 18.

0: Kafe FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Kafe FM.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının müzikleri Kafe FM'de haftanın milli 20'liğinde.
1: Her haftanın şənbə günü günorta saat 1'de ve pazar günü akşam saat 5'de milli

0: Tepe FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Tepe FM. Haftanın en hit harici müziklerini
0: Tepe FM radyosunda dinleyebilirsiniz.
1: Her haftanın şembe gün akşam saat 5'te, pazar günü gün orta saat 1'de
0: musiki ziyafetine hazır olun.
2: Bahar sonsuz ve serhetsiz arzudur.
3: Kepez Efe, dinler, hisset, arzular.

biz seninle sevgili mi olduk, dost mu olduk ya düşman? Özüm bile farkında değilim. Ama o kadar içten, o kadar güzel idi ki yeniden o sevf etmek isteyelim. Ama olmadı, biz de alınmadı.

0: Nerede sen bir de dönsem deli?
1: Hele bu, hele bu, hele bu, hele bu.
0: Kalbimdeki bütün buzlar eriyor.

0: hissettiğiniz musikler. Kepaz FM'in resmi hit paradı Top 20'de.
1: Her haftanın şenbe günü akşam saat 5'te.
0: Ve pazar günü gün orta saat 1'de.

0: Gezegen. Baharda çılgın misler. Sevgiye kucak açır.
1: Kepez Efe. Dinler, hisset, arzular.